0: aku.
1: Ya.
0: Iyakunu fuqara ayyuhimullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim.
1: Ya.